kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
1: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Şimdi özleşmişiz gördüğüm kadarıyla. Hemen pata pata pata pata bir sürü mesaj geldi. Hızlıca okuyabildiğim kadarıyla. Haydi bakalım mesajlar. Kimler nerede? Ay ay ay ay. Vallahi ben de özlüyorum ya. Yemin ederim bak ha, tribüne oynuyor gibi düşünmeyin. Ha, bu da bize burada geldi işte, bilmem ne ayağı yapıyor. İşte bilmem ne en iyiyim ayağı vardır ya. Yok vallahi. Ben zaten ne yaparsam yapayım size yaranamam. O yüzden bunlar samimi görüşlerim. Özleştik. Hadi önce mesajlar, hemen ardından da günün konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla muhabbetimiz başladı.

0: tüm rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
5: Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: Şu an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, benim adım Burak.
1: Hoş geldin Burak. Tanıyalım, nereden ararsın?
2: Tabii ki Ankara'dan arıyorum ben.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ben antrenörlük yapıyorum.
1: Hadi ya, ne antrenörsün?
2: Basketbol antrenörü.
1: Ha, güzel. Peki çalıştırdığın yaş grubu?
2: Genelde 8-12 yaş arası.
1: Ay Allah sabrını da verir inşallah.
3: Hocam böyle edebilir miyim hocam?
2: Evet, bazen kafayı çok ağrıtabiliyorlar.
1: Sen peki Besyon mezunusun herhalde değil mi?
2: Evet, Besyon mezunuyum.
1: Neden bu alanı özellikle yöneldin, basketbol alanına?
2: Daha önce de basketbolcuydum, oynuyordum.
1: Güzel.
2: Küçükten gelen bir alışkanlık diye.
1: Ya bu arada yani iş arkadaşlarının, iş ortamının çocuklar olması yani daha tercih sebebi sanki ya. Yani çünkü akşama kadar böyle türlü, gerçi orada da vardır çalıştığın yerde böyle türlü ayak oyunları, Bizans oyunları, taht oyunları. Ama hani çoğunlukla çocuklarla muhatap olmak da sana iyi geliyordur bence.
2: Evet, kesinlikle öyle. Çocuklarla muhatap olmak büyüklere kıyasla biraz daha iyi diyebilirim.
1: Evet, daha masum. Peki nedir garip alışkanlığın?
2: Benim garip alışkanlığım kimsenin yanında ve başka bir yerde uyuyamamam. Yani sadece kendi evimde uyuyabiliyorum.
1: Ne olacak zannediyorsun mesela bir yerde uyuyunca?
2: Yani küçükten gelen bir alışkanlık herhalde. Rahat hissedemiyorum. Yani uykum da gelmiyor mesela.
1: Hiçbir arkadaşın da kalmışlığın yok mudur mesela?
2: Ya şöyle, kalmışlığım var ama genelde onlar uyuduktan sonra ayıp olmasın diye kapıyı kapatıp çıkıyorum.
1: Ne mana?
2: Bilmiyorum, rahat hissedemiyorum. Uykum da tutmuyor açıkçası.
1: Tatile falan gittiğinde?
2: Tatile gittiğimde de genelde sahil kenarında uyuyakalmış şekilde buluyorum.
1: Ya uydurma, yalan söylüyor ya.
2: Yok. Ay,
1: sahil kenarında dedin ya, gece uyuyamadığın için gündüz plajda uyuyorsun anlamında mı?
2: Evet, tamam.
1: Ben de ne bileyim, herkes evde yatıyor, sen çıkıyorsun kumsalda yatıyorsun anladım gece. Anladım. Enteresan. Ne pek, benim bir tanıdığım var, o dinliyordur şimdi kesin. O da mesela böyle ama onun böyle türlü psikolojik nedenleri var onun, işte panik hata var vesaire falan. O şey zannediyor, herkes beni öldürmek için can atıyor diye düşünüyor. O yüzden mesela evde biri varsa, bir misafir varsa, kaç yıllık dostu bile olursa olsun umurunda değil. Asla o mesela gözünü kapatamaz. Her an böyle atakta bekliyor, bu kesin bana bir şey yapacak diye. Bana bile öyle mesela. Sende de öyle bir durum mu var acaba diye anlamaya çalışıyorum.
2: Ya bende öyle bir durum yok da işte küçükken aile büyüklerimiz hani başkasının evinde uyuma diye böyle ufak baskı şeklinde yaklaştıkları için oradan kalan bir alışkanlık diyebilirim. Yani.
1: Evet, ama artık eşek kadar adam oldun ya Burak. Artık çocuk değilsin. Peki.
2: Açmaya çalışıyorum diyelim.
1: Anladım. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. Ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kral, günaydın. Mersin'den Ahmet.
2: Hoş geldin Ahmet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Nalburuz kral.
2: Güzelmiş kral. Ne kadar dörtlük çivi?
1: 70 TL.
2: Aa, dörtlük diye bir şey var mı? Uydurdum şu an.
1: Kablo... Var.
2: Tam, aa, kabloda var, vardı da.
1: Var.
2: Aa,
1: evet,
2: var. Altın o ne kadar 4, abi? 5.
1: Aynı fiyat. Demir hep aynıdır.
2: Kilo fiyatı mı bu?
1: Evet efendim.
2: Aa, iyi, bir kilo sar o zaman, lazım olur.
1: Eminim olur.
2: Bugün komik hikayelerimizi anlatıyoruz abi. Ne var sende?
1: Abicim şöyle bir komik hikaye anlatayım. Şimdi ben eşimle ilk tanışmamızda hani bana göre komik ama ben bir mekandayız.
2: Evet.
1: Bir beyefendi de var. Ben onu babası olduğunu bilmiyorum. Ama bir konuşuyorum. Doğan göreceksin. Galatasaraylıyız. Galatasaray'dan şuradan buradan falan.
2: Bir dakika, bu nasıl ortam ama? Siz daha yeni tanışmışsınız. Babası da orada.
1: Hayır, yeni tanıştınız yani. İlk görüyoruz. Eşimle görüyorsunuz.
2: Ha, daha tanışmıyorsunuz. Bir ortamdasınız.
1: Evet, canımızın bir mekanına çağrıldı.
2: Tamam.
1: Annem de gözümün içine bakıyor. Rahmetli babam gözümün içerisine bakıyor. Yapma diye böyle.
2: He.
1: Ama ben onun babası olduğunu bilmiyorum.
2: He.
1: Daha sonra ben işte bir yarım saat, bir saat kaldım da çıktım, ayrıldım oradan.
2: Tamam. Ne bu? Böyle futbol üzerine sen böyle saydın, sövdün mü? Küfür etmedin?
1: Ya işte o günkü yok, küfür etmedik. Yani Galatasaray'dı, işte ekonomiydi, şuydu buydu.
2: He.
1: Annem dedi ki ne yaptın sen dedi. Ne yaptım ben dedi. Ya konuştuğun kimdi biliyor musun dedi. Kimdi anne dedim. Kızın babasıydı. Eyvah dedim, vallahi vermez. Böyle gevşek damat mı olur, böyle şey mi olur falan.
2: Ama sen de yani ne amaçla orada olduğunu biliyorsun. Başka işin mi yoktu, oturdun yani, yolunu konuştun, bunu konuştun.
1: Daha sonra doğanca işte oldu, Allah nasip etti. 30 yıldır evliliğimiz var. Babamla daha sonra konuştuğumuzda yok dedi, ben sevmiştim samimiyetinizi falan demişti.
2: Ama orada bir ince çizgi var zaten. Yani uslubu bozmadan bir şekilde yani orada anlamıştır o zaten. İyi.
1: Ya Doğan'ım, hayat güzel ya, sıkıntı yok.
2: Nasıl bağladın oraya? Doğru. İyi abi, komikmiş, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ama Doğancan, bir şey yapacağım sana.
2: Aha.
1: Bu içimde bir uhde abi.
2: Ne?
1: Bunu bir gün yapacağım ve bu şakayı da kızmayacaksın bana.
2: Tövbe estağfurullah. Ne abi?
1: Ama şöyle Doğancan. Şimdi gençler, arkadaşlarımız arıyor, çocuklarını bağlıyor ya.
2: Evet.
1: Bizim de baba yok. İnan hep böyle olduğunda çok böyle içim burkuluyor. Yani insanlar yaşarken babaların ve annelerin kıymetlerini bilmelerini istiyorum, rica ediyorum.
2: Hmm.
1: Ama bir büyüğümü bulacağım bir gün, arattıracağım, evladıma veriyor diye bana bağlamazsın isterim.
2: Tamam abi, bağlansın. Ya, ama sen 30 yıllık evliyim dedin, senin çocuk kaç yaşında ki?
1: Hayır, birini alacağım, bir erkeği oğluma veriyor diyor, kendim konuşacağım.
2: He, anlamadım da boş ver.
1: Babamız olmadığı için böyle bir espri
2: yapacağız. Sana verecekler çocuk diye. Ama abi sen de ama yani kart bir sesin var. Nasıl çocuk gibi konuşacaksın ki sen?
1: Doğanım, olmayınca baba işte içine usta kalıyor.
2: Anladım abi. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın Doğancan.
2: Günaydın. Evet, bir şey olmaz. Tamam, bir şey demeyin. Az.

0: Doğan canlı yayında devam edecek.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: yatıya yatıya.
1: Doğan Canlı yayında en iyiler.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğan Can, ben Ankara'dan İrem.
3: Hoş geldin İrem, ne iş yaparsın?
2: Çevre mühendisiyim ben.
3: Ha, konuşmuştuk seninle.
2: Evet evet.
3: Tamam, anımsadım. Peki İrem, nedir garip alışkanlığın?
2: Ya Doğan Can, bu bana küçüklükten beri işlemiş bir şey. Nasıl geldi, nereden geldi bilmiyorum. Böyle gece bizim banyomuzun kapısının bir sesi vardı, böyle açılırken gıcırdardı. Diyelim ki saat gece 3'te 4'te işte birisi tuvalete kalktı. Ben direkt şak diye uyanırdım. Tuvaletten çıkan kişiye bağırırdım böyle. Elini yıkadın mı? Elini yıkadın mı diye. Bu artık bende bir alışkanlık olmuştu böyle. Ama annem babam artık sinir krizi geçiriyordu yani. Sürekli böyle düşünsene, her gün gece seni böyle birisi kontrol ediyor çocuğun. Yani.
3: Sensör gibi tuvaletten çıkana sürekli. Elini yıkadın mı? Elini yıkadın papa.
2: Aynen, bir gün artık annem cinnet geçirdi böyle, beni sarstı yani bayağı. Geri zekalı dedi, işte biz sana öğrettik bu el yıkamayı, sen nasıl bizi sorguluyorsun falan.
3: Evet.
2: Sonra ben bir duruldum gibi oldu aslında, ama onlar durulduğumu sandılar. Şöyle yapıyorum artık, hala bazen yapıyorum bunu. Yani bazı insanların kirli, pis olduğuna inanıyorum. Bazı kişiler var kafamda böyle.
3: Bence de öyle.
2: Onlar tuvalete gittikten sonra, özellikle benim kendi evimdeyse, böyle arkalarından girip lavaboya falan bakıyorum, ıslak mı, sabun kullanmış mı, havlu kağıdı mı diye. Aynen, bu benim üzerinde aşırı büyük. Hele ki bir de şöyle bir şey oluyor Doğancan. Mesela girdim baktım lavabo kuru, yıkamamış yani. Gidip söyleyemiyorum da.
3: Ne diyeceksin? Lavaboyu yani, da kuru bırakmışsın mı diyeceksin? Ne diyeceksin yani? Lavabo da hiç ıslanmamış.
2: Aynen, sonra kendi kendime gidiyorum, ona sinirleniyorum böyle, ama onun şişeden haberi yok. Düşünsene, 2 dakika önce içeride salonda gayet sohbet ediyorduk.
3: Evet.
2: Sinirleniyorum ve ona böyle küsüyorum gibi mi diyeyim, mesela çay istiyor musun diye, hayır falan deyip gidiyorum.
3: Anladım, ama bu bak işte senin hayat kaliteni düşüren bir şey. Bu arada konudan bağımsız, sen şimdi o sabun kullanmış mı deyince, aslında şey de eskiden daha yaygındı, şimdi yine kullanan var da. Eskisi kadar değil. Şimdi artık sıvı sabunlar var. Öyle kendinden pompalı alıyorsun direkt oradan. Ama eskiden o bildiğin kalıp sabunlar kullanılıyordu evlerde. Aslında düşününce şimdi tamam, kendi aile bireyleri, anan baban kardeşin, tamam dersin. Hani beraber yiyorsun içiyorsun aynı evde, belki aynı havluyu kullanıyorsun falan. Ama biri geldiği zaman mesela o kalıp sabunun elin adamı. Elinde mantar mı var? Burnunu mu karıştırdı az önce?
2: O kalıp sabun daha iyiydi.
3: Yani o kalıp sabunu da böyle ortak kullanmak da aslında güzel bir şey değil ha.
2: Ama bilmiyorduk ki orada işte sıvı sabun diye bir şey yok.
3: Yoktu. Doğru. Yani. Evet evet. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
3: Günaydın. Manyak İrem. Manyak.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O iş bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Konu başlığı. Saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerden bahsediyoruz. Ya her şey yolundaydı. Bir gün geldi bana dedi ki Doğan Can diye. O ilişkilerin bitme nedenlerini konuşuyoruz. 212-368-62-12 0212-368-62-12 Bir değil, iki değil, tam beş kavanoz bal. 212-368-62-12 Böyle üst üste söylüyorum çünkü yani anladık salak mıyız diyeceksiniz de bazı dinleyicilerim daha önce numara neydi ezber yazamadım da diye mesajlar geliyor. Tabii araba kullanırken falan çok uygun olmuyor. WhatsApp hattımızın numarası da 0531-785-9080. Doğan Can evlilik teklif ettiği yüzüğü kocaman sahte bir taş almış. Sapsarı da bir altın. Herkes arkadaşlarım teyzelerim bile dalga geçti. Ben de buna ne kadar verdim bilmiyorum ama beyaz altın küçücük bir pırlantası da olsa aynı fiyata gelir. Bununla değiştirir misin dedim. Yüzüğü ona geri verdim. O da nişanı attı ve bu sebepten ayrıldı. Aa, hele hele şerefsiz, hem sahte yüzükle seni kandıracak. Hem de bir de artistik yaptı. Burcu, vallahi bak sen de Allah'ın sevgili kullarındanmışsın. Çünkü yani böyle bir durumda yapılır. Yani adet, gelenek, yapacak bir şey yok. Orada o yüzüğü eğer takmayacaksan takıyormuş gibi yapma bari. Ay bizim bir tane, anlatacağım onu. Bir tanıdığımız diyeyim hadi. Bir tanıdığımız, şimdi hemen Kadir'in düğünü mü diyeceksin? Hayır, onu baştan söyleyeyim. Kadir'le alakası olmayan bir hikaye bu. Geline kocaman bir böyle gerdanlık taktı. Altın değil, pırlanta, böyle taşları olan kocaman. Ondan sonra işte şey, bayağı da pahalı. Yani o ne kadardır ben size söyleyeyim. İşte 400 bin, 400-500 bin TL arası değeri olan bir hediye gerdanlık bu. Bunu takan kişi de varlıklı birisi. Ondan sonra gelinin annesine de sonra diyor ki bak diyor onu diyor aman diyeyim şey yap güzel muhafaza edin, kutuyla alın hemen odaya çıkarın falan filan, o çok değerli zırt zibil falan. Sonra bu gelin de hani onun tarzı olmadığı için hani niye boşu boşuna dursun, ben ne yapacağım bunu, bir ihtiyacımızı gideririz en azından diye bunu bozdurmaya götürüyorlar. Lan sahte çıktı. Ya insanlar bu ihtimali düşünmüyor mu? Yani bir gün bir şekilde bu ortaya çıkabilirdi. Yani satmasa bile, elden çıkarmak istemese bile. Hani birisi anlar bunun sahte olduğunu. İşte değişik. Allah Allah.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. Ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo, günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Mehmet ben, İstanbul'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Mehmet. Mehmet ismini duyduğum zaman aklıma direkt kaç 2000'lerin başında Kenan İmzalıoğlu'yla Selin bilmem ne biri vardı. Acı Hayat diye bir dizi vardı. Oradaki karakterin adı Mehmet'ti ama kız hep ona Mehmet, Mehmet diyordu. Ben her Mehmet adında birini gördüğüm zaman içimde Mehmet diyorum. Hoş geldin Mehmet. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Ben bilişim mühendisiyim. Bir özel bankada çalışıyorum.
2: Öyle mi?
1: Bugün son iş günüm olacak. Son iş günüme seninle birlikte enerji bulabilmek için. Ben de az önceki arkadaşın bahsettiği gibi enerji bulmak için seninle. Erkenden kalkıp arabayla gitmek istiyorum.
2: Eyvallah. Neden son gün peki?
1: Organizasyonel değişim, yani kurumsal bahaneler aslına bakarsak. Orada bir departmanı kapatacağız dedi başa gelen yönetici.
2: Ne kadar zamandır çalışıyorsun orada?
1: 9 sene.
2: Tazminatını veriyorlar tabii onlar eğer böyle bir karar aldıysa.
1: Tabii ki veriyorlar. Yani zamansız olunca insanı biraz kırıyor.
2: Doğru üzüyor. Ama vardır bir hayır Mehmet. Bazen insanın canını çok sıkan şeyler çok daha güzel hayırlara vesile oluyor. O yüzden en azından eline bir toplu para geçecek. Hemen altın al. Hemen. Eğer çok borç harç yoksa yani o da bir fırsat olarak gör yani bunu. Nedir acaba senin önerin tavsiyen?
1: Benim yine önerim tavsiyem alakalı devreye girecek şekilde konuşacaksak. Kimseye bu kurumsal dünyada özellikle departmanlar bazında bir yönetici kargaşası varsa diğer sizin o arkadaş sandığınız ya da işte efendim aynı yolda yürüdüğünüz ekip parçası diye düşündüğünüz başka insanlar
2: ekip parçası.
1: Onlarla dişik temasında çalışın. Anlamadım, özür dilerim.
2: Evet, yok, ekip parçasına güldüm. Onlarla hep bir arada olun, dirsek temasında çalışın diyorsun. Çünkü yarın öbür gün sizin başınıza gelen insanlar başınıza iş açmaya kalktığı zaman en azından birlik olabilin diye mi diyorsun bunu?
1: Aynen, ve gerçek dirsek temasından bahsediyorum. Böyle fiziksel olarak aynı ortamda çalışmaya bakın. Yani benim çalıştığım bina çok katlı bir bina. Aramızda böyle 15-20 kat falan vardı diğer ekiplerle.
2: Peki bunu söylemenin sebebi sen bunu yapmadığın için mi bu sıkıntılar yaşandı?
1: Evet, biz yapmadık. Geri gelen müdüre biz böyle canımlar, cicimler, ağamlar, paşamlar çekemedik muhtemelen. Niye? Mesafe vardı aramızda. İşte hakikaten mesafeler vardı. Asansör mesafeleri gibi.
2: Vardır bir hayrı ya. Vallahi hiç ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç canını sıkma. Vardır bir hayrı. Bak böyle hakkınla hukukunla eğer ayrılıyorsan. Millet bak kaç sene çalıştığı yerden hiç böyle şey para. İçeride maaşları kalan bir sürü hikaye var ya. O yüzden anladığım kadarıyla kurumsal bir yerde çalışıyorsun. Zaten orada adamın alnını karışlarlar. Öyle hele bir vermesinler. Hayırlısı olsun. Evet. İyi, bu vesileyle inşallah biz de sana dua edelim. Daha güzel bir fırsat çıksın karşına inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. Yine 9 yıl önce buradaki işime başladık. Başka bir sebepten, radyondaydın sen tabii ki. Başlamıştık bir böyle bir vesile kuzenler acaba olur mu olmaz mı yine bir işe gittiğinde ilk kez seninle telefon görüşmesi yapmıştım.
2: Bu işe başlarken de aramıştın beni.
1: Evet.
2: Anne.
1: Diye bakmıştık. Evet, aramıştım ve düşmüştü hepimiz şaşkınlıkla.
2: Vay be. O zaman sen başlangıçlarda ve bitişlerde buradasın diyelim. Sağ olasın Mehmet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.

0: Doğan canlı yayında devam edecek.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmim Özcan.
2: Özcan, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Konya'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın? Sağ olasın. Nasılsın aman? İşte milletin derdi. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Makine mühendisiyim ben. Firmada çalışıyorum.
2: Güzel. Bugün ayrılık hikayeleri konumuz. Ne geldi başına?
1: Ya bundan yıllar önce üniversite zamanındayken 4 yıllık bir ilişkim vardı. Öğrenci değişim programıyla Polonya'da bir yarım dönem okumam gerekiyordu.
2: Nerede?
1: Polonya'ya
2: Polonya'da. Genelde oraya gidiyor Erasmus'ta.
1: Sınavlarına girip kazanmıştım. Ucuz memleketti o zamanlar.
2: Evet.
1: Sen işte öğrenci değişimine gideceksin, beni orada aldatacaksın diye ayrılmıştı benden. Sonra ben gitmekten vazgeçtim. 4 yıllık ilişki ciddi düşünüyorduk böyle kenara.
2: Sırf o sana bu konuda tavır yaptı diye gitmedin ha Polonya'ya.
1: Ayrılıyor diye. Yani aileler tanışıyordu böyle ciddi falan düşünüyorduk. Sonra ben gitmedim. Bir ay sonra sınıf arkadaşıyla beni aldattı. Bu da benim enayiliğim ve aldatılma hikayem olabilir.
2: Başı başıma gelenler. Özcan, çok üzüldüm, böyle bir son beklemiyordum ya. Sana beni aldatırsın deyip kendi aldatmasının şoku.
1: Açıklaması da öyle zaten yani. Sen gitseydin zaten beni aldatacaktın. Demek ki beni o kadar çok sevmiyordun. Ben de yeni birini buldum.
2: İyi de sen hiçbir şey yapmamışsın. Eğer anlattığım bu kadarsa gerçekten bu, yani millet aklınla mı oynamaya çalışıyor acaba senin? Yani ben anlamıyorum ya, ama bir şey söyleyeceğim. Orada bence yani çok patolojik bir vaka. Orada yani psikolojik başka bir mesele var yani. Kendini buna ikna etmiş, yaşanmış saymış ve senden kendi kendine öc mü almış yani? Böyle bir gerizekalılık olabilir mi?
1: Yani kariyer ya da hayat planlamam onun için değiştirdiğime rağmen beni tercih etmedi. Bir ay sonra sınıf arkadaşı da beni aldattı yani.
2: Nasıl öğrendin? Biraz oraları anlat, hadi gel yaranı deşelim biraz. Nasıl öğrendin?
1: Ya şöyle, çok yakın arkadaşlarımız vardı böyle, tabii 4 yıllık bir ilişki. Arkadaşımın biri beni uyardı, dedi ki ya dedi biraz aranızda mesafe var, bunun farkında mısın falan. Ben de hani dedim ki ben gideceğim diye bana tavır yapmıştı, ben gitmedim. Ben biraz da gitmeyince ona tavır yaptım. Senin için gitmedim işte, seninle evlenmeyi düşünüyorum falan diye konuşuyordum. Arkadaşım bir gün işte bir serpme kahvaltı organizasyonu yaptı. Oraya gitti. Orada konuşurken dedik ya ben dedi ayrılmak istiyorum dedi. Ne oldu filan dedim. Direkt açık açık söyledi. Dedi ki benim hayatımda biri var dedi. Kim var deyince de yani şu an evlendi gerçi o kişiyle de. Evlendiği kişiyle de arkadaşız yani, yakın arkadaşız. 4 yıl boyunca onunla da hani ortamlarda bulunduk, oturduk, kalktık.
2: Şu an çok onlar oldu. Evli mi?
1: Evliler.
2: Sen?
1: Tabii ben de evliyim.
2: Ha ben iyi tamam, kurtarmışsın kendini, iyi.
1: Tabii canım, çok şükrediyorum şu an.
2: Ay çok kötü olmuş ya. Bu arada az önce bir hanımefendi bağlandı. Ben ona işte böyle türlü sıkıntılar yaratan adama şerefsiz diye saydım, sövdüm. Burada hanımefendiye
1: de... Ben de aynı arkadaşa şerefsiz diyorum.
2: Ben de demeyeyim. Bana da yazmışlar çünkü, niye şerefsiz demiyorsun, kadın diye mi demiş? Hayır, şerefsizliğin kadınlığı, erkekliği yoktur. Şerefsiz şerefsizdir.
1: Katılıyorum.
2: Özcan, katılıyorum ben de. Geçmiş olsun. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ederim. Herkese günaydın Konya'dan.
2: Günaydın.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: gördüm. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Gökhan ben, Ankara'dan.
2: Hoş geldin Gökhan. Bugün aslında ben zannediyordum ki daha çok hanımlar yayına bağlanır ilişkilerden konuştuğumuz için ama maşallah erkekler koşa koşa.
1: Abi en çok zararı biz çekiyoruz herhalde ondan dolayı.
2: İnandın mı sen buna?
1: Vallahi ben inandım. Siz inandınız mı bilmiyorum ama.
2: Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Ankara'dan arıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bazı insanların böbreğini satmayı göze aldığı sahip olmak için, o ürüne sahip olmak için böbreğini satmak isteyenlerin sektörü.
2: Böbreğini satmak isteyenlerin sektörü ne o?
1: Cep telefonu. He? İsmini söylemeyeyim, marka olur.
2: Yo, marka cep vermedin. Telefonu. Ha, elmalı telefonla ilgili bir şey mi yapıyorsun?
1: Elmalı telefonun.
2: Ay Allah, öyle bir girdin ki yani, dedik ne? Telefoncusun yani.
1: Telefoncuyum abi. Telefoncuyum deyince dolandırıcı diyorlar, onun için telefoncu demiyorum.
2: Yok, demesen de ben derim bir şekilde. Nedir acaba ayrılık hikayen, anlat.
1: Valla iki tane var. Bir tanesi şimdiki eşimle alakalı, bir tanesi de eşimden öncekiyle alakalı.
2: Aha.
1: Valla şu andaki eşimle alakalı olan kendi attığı mesajdan benimle ayrıldı.
2: Nasıl yani?
1: Okuyunca telefondan. Ya yanımda telefonumu karıştırıyordu. O arada bir saat önce de onun şarjı yokken arkadaşın telefonundan bana mesaj attı. Tabi arkadaşının telefon numarası bende kayıtlı değildi.
2: Tamam.
1: O da yanımda benim telefonla oynarken ben bir anda telefonu çektim. Meğerse arkadaşından attığı mesajı okuyormuş o ara.
2: O anda algılayamadı kendi yazdığını.
1: Ondan bir anda böyle bağırarak çağırarak gitti. Ondan sonra tabii ben anlamadım ne olduğunu.
2: Tamam ama bu bir tartışma. Tamam, yarım saat sonra barıştınız. Yanlış anlaşılma.
1: Yok, bir hafta 10 gün sonra barıştık tekrar.
2: İyi de saçma değil mi yani? O an hayatım bunu sen attın ya dediğin zaman ikna olmadı mı?
1: Yok, ben biraz süründürmek istedim yani. Neden bana yani daha bir aydır güvenmiyorsun diye. Yani bu mu bizim ayrılma sebebimiz dedik.
2: Çok uyduruk bir hikaye. Evet, diğerine gelelim.
1: Diğeri de kız arkadaşım yanıma gelmişti. Sonra oturduk, mağazaya gelmişti. Bir 15 dakika sonra gitmek istedi hani görüşürüz diye. Ben de karşıdan vasıtaya bindirip eve yolladım. O gittikten sonra ablam geldi dükkana. O zamanlar benim arabam yoktu tabii. Ablam da gelince ablam da biraz rahatsızdı. Ben de akrabanın arabasını alıp ablamı eve bıraktım. Ondan sonra yolda giderken beni aradı, ne yapıyorsun diye. Ben de iyi, ablamı bırakıyorum dedim. Vay dedi, sen ablanı arkadaşından araba alarak eve bırakıp da beni dolmuşam eve yolluyorsun diye ayrılmıştık. Bir daha da hiç görüşmedik.
2: Ne kadar süren bir ilişkiydi?
1: Bu 6 aylık falan bir ilişkiydi.
2: Yani böyle saçma bir şey olabilir mi ya, bir de ne münasebet? Hani başka bir arkadaşın olsa buna gönül koysun ama ablan yani oradaki. Yani.
1: Ya ablam bir de hani yarın bir gün ciddi düşündüğümüz insan, bugünden ablamla benim arama girmeye çalışıyorsa evlendikten sonra hangi kafalarda neler isterdi? Şimdi biz bir de seninle aynı memleketteyiz. Yani bunlara farklı tepkiler veriyor bizimkiler.
2: Hani ne diyorlar? Atırsızı mı diyorlar karşılığı olduğun için?
1: Atırsızı.
2: Ama bir şey söyleyeceğim Gökhan.
1: Buyur abi.
2: Yalan mı?
1: Abi biz çalmıyoruz ya, biz değiştiriyoruz sadece.
2: Evet, ticaret. Doğru diyorsun.
1: Ticaret
2: yapıyoruz. Al sat. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo, merhaba Doğan.
1: Merhaba,
2: canlı,
1: günaydın. Sabahlar. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Fatih Sudak, Ankara.
1: Aa, Fatih! hoş geldin Fatih. Nereden dedin, Ankara mı?
2: Ankara.
1: Ne işim? Aa, meteoroloji.
2: Evet.
1: Az önceki o Fatih bir şey, video şakasıydı ama Fatih'i tanıyorum gerçekten.
2: Evet,
1: hiçbir tahmini tutmayan meteoroloji çalışanı Fatih.
2: Aman yayında söylemeyecektin hani, lütfen.
1: Ne, bana ne, Allah Allah, ben mi çalışıyorum sanki? Şey, Kars'ta iki gün önce yine deli gibi kar yağdı ya, annemler video yollamış, bayağı ciddi bir kar yağışı var. Ne zaman bitiyor artık bu yurt genelindeki kar?
2: Evet, yani bu önümüzdeki 3-4 gün yurt genelinde bir bahar havası göreceğiz. Artık yağışlar
1: kar
2: gidiyor. Kar da gidiyor Doğancan. Kar da gidiyor.
1: Bitti mi daha, yağmayacak mı?
2: Doğu Anadolu bölgesine yağar Doğancan, konumu itibariyle, ama artık yurdun büyük bir bölümüne bahar geldi.
1: Sallıyor
2: hafta sonu
1: ya.
2: Bir yağışlar geliyor.
1: Evet.
2: Bahar sağanakları, artık havalar da ısınıyor. Güzel bir bahar havasına girdik.
1: Evet, bu adam böyle diyorsa anlayın ki dolu yağacak arkadaşlar. Peki, bugün ayrılık hikayelerinden bahsediyoruz. Ne geldi başına?
2: Evet, ben de sabah nöbetten, şu an çıkıyorum nöbetten. Nöbetteyken de seni dinliyorum. Bir hanımefendinin mesajı vardı. Zengin erkeklerle evlenmek istiyor hanımefendiler diye. Hmm. Sanırım Gülçay Hanım yazmıştı.
1: Hmm.
2: Bu fakir yakışıklılara ne olacak diye. Ben de o fakir yakışıklılardan biriyim galiba. Benim de 3 ay önce biten ve 1 yıl süren bir ilişkim vardı. Hanımefendinin de böyle iyi bir unvanı ve titri vardı. 2 tane. Ben tabii fakir olduğum için biraz ilişkinin 3-4 ayı çok gitgeller yaşıyordu böyle kafasında. Nasıl olur, nasıl biter? Bu kişinin işte unvanı, arabasının markası falan filan, böyle biraz düşünceleri vardı. Sonra aşık oldu, sevmeye başladı sanırım. Biraz daha kalbinden geçen duygular ağır bastı. Ama hep böyle ilişkinin süresi boyunca hep böyle bir gitgeller yaşıyordu. Sonra son zamanlarda da hak ettiğim esirgeyince ben karşısına oturdum, senden ayrılmak istiyorum dedim ve ayrıldım.
1: Nasıl yani, o tutarsız davrandığı için mi sen ayrılmak istedin, doğru mu anladım?
2: Evet aynen öyle. Sonra ilişki bittikten sonra aradı ama ben dönmek istemedim tekrar. Böyle işte fakirliğimizle ne yapalım,
1: fakirlik olan dediğin bu arada hani şey, yani hanımefendinin durumu çok iyiydi diye sen kendini böyle adlandırıyorsun herhalde.
2: Yani sanırım evet öyle bir durumdu.
1: Fatih, ama niye bilmiyorum. Sen de böyle bir adama güven vermeyen bir hal var ya. Bak, meteoroloji tahminlerinden bağımsız söylüyorum bunu, yanlış anlama. Yani ne bileyim. Hani böyle anlattığın bu hikayede de anlatmadığın bir şeyler var sanki.
2: Yani şöyle, ben hani çok, belki de çok fazla vardım. Çok da.
1: Senin burcun ne?
2: Burcum eşek.
1: Ne?
2: Eşek olduğu kesin mi? Yükselenimde sanırım öküz ki biraz
1: ya
2: böyle...
1: Yeter, şaka yapma, yapamıyorsun. Söyle, burcun ne?
2: Koç
1: mu?
2: Kötü bir burç mu?
1: Olsun. Anladım. Ne zaman bitti bu ilişki?
2: 3 ay önce.
1: 3 ay önce?
2: 3 ay önce bitti.
1: Anladım. Hayırlısı bakalım. Bu arada şey, Fatih'in ben numarasını, ben niye Fatih? Senin numaranı niye almıştım ben?
2: Bir yurt dışı seyahatinden dönerken hava durumu
1: tamam ve dolu yağıyordu yolda hakikaten.
2: Hayır, tamam. Aşk olsun, tüm dediklerim çıktı Doğancan, lütfen.
1: Tamam doğru, evet, şey olmuştu da, kar yağıyordu, ben İpsala kapısından dönerken arabayla işte o tam Kuzey Marmara'ya girelim mi girmeyelim mi, kar lastiği yoktu falan filan, aklıma geldi, Instagram'dan buldum, aradım, şuraya bağlayacağım. Ben girdim, baktım elin yüzün düzgün adamsın sen, yani Fatih ya. Yani sonuç itibariyle hani bu da ona da bakmıyor bu arada, güzellikte göreceli, kime göre, neye göre, bazen tabii. Bazı ilişkilerin bitmesi daha hayırlı oluyor. Hayırlısı.
2: Kesinlikle.
1: Evet.
2: Ben öyle düşünüyorum.
1: Ama sende var bir şeyler. Onu da söyleyeyim yani. Güven vermeyen. Peki sağ ol. Öyle ama ben hiç duymadım ki bugüne kadar benim yordum ekşi diyen birini. Herhalde yok diyeceğim. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: İyi bak kendine lütfen. Günaydın herkese.
1: Günaydın. O günde ya o hiçbir şey yok ya, yola çık dedi bir gittik kar yağıyor.

0: Doğan canlı yayında sona erdi.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Hep tatil
3: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, kılçık hocam.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Aslı senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Binaenaleyh kılçık koca.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Ömrünü kim böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: kadar gelirim.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. Ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Hep tatil
3: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
8: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: QNB'ye 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Reklam.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

0: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'den herkese selamlar. Ben Bahri Fedai. Haftanın en çok sevilen ve dinlenen 20 şarkısının geri sayımı Süper 20'de yine sizlerleyim. Bu güzel güne listemizde bulunan en özel şarkılarımızla eşlik edeceğiz. Geri sayımın kapısını aralayan ilk şarkı, alternatif sahnenin kendine has atmosferiyle dikkat çeken isimlerinden Poizi'den geliyor. Perde ile Süper 20 başlıyor. Hepiniz

0: Poezi ve şarkısı Perde ile Süper 20'yi başlatmış olduk. Herkese bir kez daha selamlar. Süper 20 geri sayımında bir adım daha atıyoruz. Hafta sonuna özel en iyi şarkılarla gününüze eşlik ederken sırayı Amo 988 alıyor. Sar zamanımızı geriye ile 19 numaradayız.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Süper FM'de hafta sonunun müzikle buluştuğu özel anlar devam ediyor. Klasikleşmiş bir eseri modern düzenlemeyle yeniden yorumlayan Çağla ve Doğu Süvek sırayı alıyor. Türk müziğinin hafızalara kazınan eserlerinden Seni Düşündüm'le listemizin en dikkat çeken işlerinden birine imza atmışlardı ve uzun süre zirvede yer almıştı. Artık vedaya hazırlanıyor gibi desek yanlış olmaz. Nostalji ile günümüz sound'unu bir araya getiren bu özel parça bu hafta bir basamak geriledi.

Süper 20'desiniz ve heyecan bir an olsun dinmiyor. Müziğin en süper durağında her şarkıyı kendi ruhuyla yeniden var eden o büyüleyici ses sahnede. Simge, kalpsiz bir serseriyi öyle bir tutkuyla yorumladı ki şarkı kısa sürede bir modern zaman marşına dönüştü. Pop çizgisini bozmadan güçlü bir atmosfer kuran bu parça bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'de geri sayım sürerken her projesiyle ezber bozan bir hit makinesinin dünyasına giriyoruz şimdi de. Ersay Üner, müzik dehasını konuşturduğu olacak.

hafta sonuna özel en iyi şarkılarla gününüze eşlik ederken şimdi müziğin geleceğine ve dijital çağın en yenilikçi projelerinden birine kapı açıyoruz. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu, geleneksel kalıpların dışına çıkan özgün tarzıyla listemize merhaba diyor. Acıoğlu adıyla yayımladığı çalışmalarında yapay zeka destekli prodüksiyon tekniklerini ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor. Yapay zeka teknolojisinin duyguyla harmanlandığı yeni şarkısı İhtiyacım Var Süper 20 listemize 15 numaradan

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Mutlu hafta sonları Süper FM'de Süper 20 geri sayım yolculuğu farklı tarzlarla devam ediyor. Müziğin sınırlarını zorlamayı seven, her adımı olay olan Aleyna Tilki sahnede. Bir arabesk klasiğini kendi modern ve özgür ruhuyla yeniden yorumlayan Aleyna, oyuncak gibiyle eskiyle yeniyi muazzam bir dengede buluşturuyor. Modern pop çizgisi, güçlü vokali ve akılda kalan yapısıyla 14 numarada oyuncak gibi listede istikrarlı

0: gülümseme bırakan o sıcak ritim var. Emre Fel ve Funk Takıl, 70'lerin Anadolu pop ruhunu modern dans pistlerine taşıyarak harika bir işe imza attılar. Ritmik yapısı ve kendine özgü havasıyla listeye farklı bir renk katan Bir Güldün'le modumuzu yükseltmek için sesi biraz daha açın. 13 numaradayız.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Aydın seslerinden Linet. O rakipsiz yorum gücüyle ve etkileyici sözlerle birleştirdiği şarkısı Merse ile bir basamak geriledi bu hafta ve Süper 20'de ilk 10'daki yerini kıl payı da olsa kaybetti. Gerçek bir vokal şöleni yaşamak isteyenler için 11 numarada

0: Her 20'de şimdi sırada ilk 10 heyecanı var ama önce gelin birlikte geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: 20 numara.
2: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.
1: 18 numara.
3: Bu kadar haksız.

0: 11 numara.
1: Aklımı başımdan aldı genç yaşımdan, damla gözyaşımdan tanrım her şeyimi.
2: Ve beklenen an Süper 20'de ilk 10 zamanı. Ama öncesinde kısa bir hatırlatmam olacak. Süper 20'nin ritmini her an yanınızda hissetmek isterseniz Karnaval uygulaması tam size göre. Radyolarımıza, özenle hazırlanmış podcastlere ve güncel çalma listelerine tek dokunuşla ulaşabilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolculuklarınız da çok daha keyifli. Bu arada Karnaval'da benim de hazırladığım Sisli Harfler adlı podcast serisi var. İcatların şaşırtıcı hikayelerini merak eden herkesi Sesli Harfler'e bekliyorum. Süper 20'de ilk 10 müziğin modern ozanıyla başlıyor. Mabel Matiz'in o renkli ve derin dünyasına konuk oluyoruz. Dağılıyorum olaysız, Matiz'in estetik vizyonuyla listemize 10 numaradan imzalıyoruz.

Haber 20'desiniz ve heyecan zirveye doğru tırmanıyor. Serkan Nişancı, eller üzerle hem üzünlü bir vedayı hem de o sonsuz koruma arzusunu şiirsel bir dille notalara döküyor. Listede yukarı yönlü hareketini sürdüren parçalar.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Hafta sonunun keyfi devam ederken Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 geri sayımımızda hızla ilerliyoruz. Listemizin en istikrarlı ve en sevilen isimlerinden APO, ömrümle kalıcı başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Söz yazarlığındaki ustalığını her kelimesine işleyen isim bu hafta 8. basamakta şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.
2: Öyle bir ağırlık var.

En süper frekansında kelimelerin ve sokağın gerçek efendisi kulaklarımızda. Ahiyan. Rüya gibi dinle, hip hop dünyasının nasıl bir müzikal yolculuğa dönüşebileceğini gösteriyor. Derinliğiyle sorgulatan, ritmiyle sizi yakalayan bu özgün hit, Süper 20'de 7 numaradaki sarsılmaz yerini

Süper 20'de geri sayımda artık son 5'in kapısındayız. Müziğin en üretken isimlerinden Semih Cenk listedeki ambargosunu çıkmaz bir sokaktayla bir kez daha tescilliyor. Her notasında

önceki durağımızda Semih Cenk'in Çıkmaz Bir Sokakta şarkısını geride bırakırken, şimdi ise Ankara'nın o samimi ve alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos bizleri karşılıyor. Yükselişini sürdüren grup Beni Al'la devleşmeye devam ediyor. Ankara Ekos Süper 20'de artık ilk 5'te. 5 numara.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun enerjisiyle müziğin en iyilerini bir araya getiren liste. Süper 20'yi dinliyorsunuz. Zirveye sadece 3 adım kala Türk pop müziğinin güçlü sesi, kariyerine pek çok hit sığdıran Derya Uluğ'a kulak vereceğiz. Hani ile hem görsel hem de işitsel bir şölen sunan sanatçı listede üst sıralara yerleşmiş durumda. Süper 20'de haftanın 4 numarası Derya.

Süper FM'de hafta sonu keyfi Süper 20 ile devam ediyor. Artık zirveye sadece birkaç adım uzaktayız. Duygusal parçaların ardı ardına sıralandığı listemizin bu özel basamağında şimdi rotamızı kendine özgü tarzıyla sokağın nabzını tutan bir isme çeviriyoruz. Yeraltı projesiyle haftalardır süren yükselişini istikrarla koruyan APO. Bu hafta küçük bir yer değişimiyle bir basamak gerilemiş olsa da ilk üçteki sarsılmaz yerini korumayı sürdürüyor. Süper 20'de haftanın 3 numarası APO Yeraltı.

0: girdi aramıza.
1: Zirvenin hemen eşiğinde modern prodüksiyonun ve özgünlüğün sınırlarını zorlayan bir ekip var. Manifest. Daha iyi ile müzikal çıtayı ulaşılması zor bir noktaya taşıdılar. Yüksek enerjisi ve iddialı sözleriyle bu hafta yerini koruyan Manifest...

Kan, Süper 20 listesinin zirvesini, haftanın en büyüğünü gururla açıklıyoruz. Geçen haftadan beri yerini koruyan Blok 3, Kusura Bakma şarkısıyla bu haftada listenin en üst basamağında karşımızda. Daha önceki haftalarda da bu noktada gördüğümüz ama başarısının tesadüf olmadığını, samimiyeti ve dijital dünyadaki dev etkisiyle her defasında yeniden kanıtlayan Blok 3, zirvenin tek sahibi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu özel şarkıyla sizlere veda ederken mikrofon başında ben Bahri Fedai, haftaya yine aynı saatte en süper şarkılarla buluşmak üzere sözleşiyoruz. Müzikle kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Yine birbirinden özel sanatçılardan birbirinden özel mesajlar var ama onun öncesinde bir ortak şarkıyla başlıyoruz. Sözleri ve bestesi Ateş Atilla'ya ait olan bir ortak şarkı. Kimlerden bahsediyorum? Ajda Pekkan ve Manifest ekibi. Yeni şarkıları Hileli ile Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Hadise'ye geldi. H adında çıkarttığı albümün çıkış şarkısı Ara Beni ile Pusula devam ediyor. Deli.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusulası kesmeden devam ediyor. Bir ortak şarkıya daha geldi sıra. Kimlerden bahsediyorum? Baha ve Tantaşçı Unuttum şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Baha neler söylemiş.
2: Merhaba Baha ben. Unuttum sözü müziği ve düzenlemesi canım kardeşim Tantaşçı'ya ait olan ortak çalışmamız ve benim için çok kıymetli bir şarkı. Hikayesi de enteresan bu arada. Tan'la uzun zamandır birlikte çalışma düşüncemiz vardı. Projenin hayata geçme aşamasında Bodrum'da yaşadığı için tüm ekip orada buluşma kararı aldık. Seyahatten bir önceki gece Tan, başkanım sen geliyorsun ya dedi. O keyifle bir şeyler yazdım. Hatta dur sana gitarla hemen çalıp atayım dedi. Attı. Dinledim ve inanın o gece sabah olmadı. Çok beğendim. Ve gittiğimde abi kardeş stüdyoya girip Unuttum'u seslendirdik ve o heyecanla sonrasında klibini de Bodrum'da çektik. Umarım dinleyiciye de o heyecan ve duygu ulaşır. Tantaşçı kişiliği, sanatı ve duruşuyla benim hep gurur duyduğum ve birlikte çalışmaktan çok da keyif aldığım kardeşliğin ötesinde örnek bir sanatçıdır. Hepimize hayırlı olsun Unuttum. Sevgiler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bu hafta çokça ortak şarkı var. Bir tanesini geride bırakırken bir yenisiyle devam ediyoruz. Kimlerden bahsediyorum? Bengü ve Ümit Sayın. Ya Sen Gidip de şarkısı Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ümit Sayın neler söylemiş.
2: Selamlar, ben Ümit Sayın. Ya Sen Gidip de şarkısını yıllar sonra Bengü ile birlikte seslendirdik. Çok da güzel oldu. Bengü ile görüşmemizde Ya Sen Gidip de'yi beraber okur muyuz diye onu aradım. Ve o inanılmaz mutlu oldu. Ve dedi ki 2-3 gündür bu şarkıyı dinliyorum. İnanılmaz bir şey. Sanki kalp kalbe karşıymış oldu. Ve çok güzel. Sanki ilk defa o şarkıyı seslendiren Bengü'ymüş gibi. İnanılmaz sesine yakıştı. Ve beraber okumamız da çok tatlı oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Düzenlemesini de Mustafa Ceceli yaptı. Orta tempolarda şarkıyı slow modundan çıkarttık biraz. Ve çok seveceğinizi düşünüyoruz. Murat Küçük de video klibimizi çekti. Yıllardır çalışmayı istediğim çok değerli arkadaşım. Umarım sizler de beğenirsiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Son Feci Bisiklet ekibine geldi. Yeni şarkıları yine de şarkı söylesin varla. Şimdi Pusula'da. Acımı...

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Mavi ve Teoman şarkısına geldi. En yenileri Duşla şimdi Pusula'da.
2: Bu aşk bizi nereye kadar savurursa o kadar acıtır.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Biraz önce anonsta dediğim gibi bu hafta çokça ortak şarkı var. Bir tanesini geride bırakırken bir yenisine daha devam ediyoruz. Sözü ve bestesi Gülden Arslan'a ait olan yeni şarkı. Gülden ve Ceren Sagu'yla Kahrolsun Öyle Aşka şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devamında sıra Batu Akdeniz'e geldi. Yeni şarkısı Özlemektenle Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Batu neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Batu Akdeniz. Şimdi size yeni şarkım Özlemektenle ilgili birazcık bilgi vereceğim. Özlemekten'i 2021 yılında gitaristim ve sevgili arkadaşım Çemutko ile birlikte yazmıştık. O şarkıyı bana ilk getirdiği zaman aşık olduğumu çok iyi hatırlıyorum şarkıya. Eski 45'likler havası vardı çünkü ve hep böyle bir şarkı yapmak istemiştim. 3 yıl boyunca bu şarkıyı bir türlü kaydetme fırsatı bulamadık. Ama en sonunda kaderin de belki cilvesi. Amerika'daki Fame stüdyolarında, dünyaca ünlü Fame stüdyolarında kaydetme fırsatı bulduk bir seyahatimiz sırasında. Ve şarkı bu şekilde ölümsüzleşmiş oldu. Şimdi Özlemekten'i dinleyeceksiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula Lisesi'ne sıra Ebru Akarsu'ya geldi. Sarıl Bana şarkısıyla Pusula'da olacak ama bakalım Ebru neler söylemiş.
2: Bazı şarkılar insanın kalbinde uzun süre demlenir. Sarıl Bana da benim için yıllar öncesinden gelen, o günlerin tozunu ve duygusunu taşıyan bir hatıra. Gururun bittiği o eşikte bir adım atsan her şey değişecek diyenlerin, bir cümleye hasret kalanların ortak hikayesi bu. Eskimeyen ama her kalbede bir şekilde dokunan o saf duygu halini notalara dökmeye çalıştım. Sözü ve müziği bana ait olan bu çalışmanın aranjesinde Mert Kemancı'nın, klibinde ise Fatih Cihangir Selimoğlu'nun dokunuşları var. Ben Ebru Akarsu, yeni şarkım Sarıl Bana sizlerle.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Birbirinden özel sanatçılardan çok özel mesajlar var. Bir tanesini geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Sıra Ece Gürsel'e geldi. Sokak Kafası şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ece neler söylemiş.
3: Merhabalar, ben Ece Gürsel. Sokak Kafası isimli teklim siz müzikseverlerle buluştu. Sokak Kafası'nın sözleri Zafer Kere'ye, bestesi Turgay Sakay'a, düzenlemesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait. Klibi ise Selim Akar yönetmenliğinde, Varol Şahin görüntü yönetmenliğinde, Erdal Güvenç stylinginde gerçekleşti. Muhteşem bir iş çıktı ortaya. Artık Sokak Kafası sizlere emanet.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor, sıra Ezgi Eyüboğlu'na geldi. Bestesi Gökhan Şahin'e ait olan yeni şarkı. Ezgi Eyüboğlu, İyileşeceğim şarkısıyla Pusula'da.
2: Oh.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak lisesi olan Pusula'da sıra Ragıp Narin ve Ece Mumay'ın yeni şarkısı olan Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor'la Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Ragıp neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Ragıp Narin. Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor son zamanlarda en çok heyecanlandığım şarkılarımdan biri. Söz ve müziği sevgili Ertuğ Ömer'e ait. Aranjede Can Yüce var. Yönetmen koltuğunda ise sürpriz bir isim. Ben varım. İlk defa kendi klibimi kendim yönettim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir iş ortaya çıktı. Sabırsızlıkla sevenlerimle, dinleyeceğimle buluşmasını istiyorum. Bence artık yaz geldi diyebiliriz. Biliyorsunuz benim en sevdiğim, yapmaya en çok zevk aldığım şarkılar yaz şarkıları. Çok böyle insanın içini kıpır kıpır eden ve enerji veren bir şarkı olduğuna inanıyorum. Sevgili Ece Mumay da bana bu şarkıda eşlik etti. Ve Ece de zaten yaz şarkılarıyla bilinen bir sanatçımız. Çok güzel şarkıları var. İkimizin enerjisi çok güzel uyuştu ve ortaya çok güzel bir iş çıktı. Umarım dinleyiciler de aynı enerjiyi alırlar ve çok beğenirler. Teşekkürler. Bana

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'nın artık yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Son 3 şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Elif Buse Doğan'dan geliyor. Yeni şarkısı Yangın Yeri şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Vildan Demir'e geldi. Prodüktörlüğünü Genco Aran'ın üstlendiği yeni şarkısı. Vildan Demir, Aşka Mahkum, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Cem Yenel'in Giderken şarkısının Hamam Station versiyonuyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından. Aklımda.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.